etnik punch ve grup sesler. Deli Divan. Zülfikar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorrelik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencilerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür. En dürüsttür. Yörüklü yollara gene dökülürüzdür. Joziyar'da iz bırak tenif.

Kapıma gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şahmeranım hipotenüstür. Nazı Venüstür veya Uranüstür. Bakudan lübet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Batakemer, okaliptüse firuzdur. Şiraz'da paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl iş bin Aleksan kulunuzdur.

ettiret kavatma tiplerin kırılsın hatırı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir verse oku terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Döşebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından helleyence keyif kaçırdı. Küçüldü çapçakar biçildi kaftan atılıdan sülük sümürge kontaper çalıntı.

daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkım, sevmek mi? Tövbe, tövbe, tövbe.